ayıncı karanın olduğu tahta var iki mi? Bak! Ben batacını yok mu atan ifa? Ne oraya kaybı atan ifa? Otel! Ne olmay! Hayrı bak!